0: Kafanız. Tamam, kullanış oyundan istemezsen iyi gün, bilsen bir sana.
1: Tamam, sen sana.
0: Ben buradan.
2: Tamam.
0: Sen şöyle söyleyin, bize tekrar yazmayın abi. So, also we have ours. Six thousand.
2: Six
0: 10-7 courthouse.

0: Duzi Gamze'ye.
1: Gamze Aymar ben.
0: Şimdi de 6 Mayıs Fort Focus.
1: Yeah, it's very beautiful.